0: Hoyte.
1: Hoyte.
0: Seni seni kullanıyor gidiyorum bu sefer.
1: Sefer, tabii sefer.
2: Closest AMR unit, and we'll continue en route until we get an ETA.